0: Sıfır. Sıfır. Sıfır.
1: To the fire station, please have a parking spot.

0: Tabii sür. Ana tamam. Tamam, iyi konuyu ben sonra büyük oldum.
1: Tamam.
0: Have a

0: Evet, tam da gazı zor kalmış.
1: Savaş tabi.
0: Çok çok çok iyi. Çok çok çok iyi. Çok
1: çok çok iyi. Holding computer, turn back and talk first. I will let you encode a few buttons. Okay.